0: Evet, bekleyin.
1: Mor Robin Thomas.
0: Seven things are you want, Tom?